0: Uyuzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bet kimi namusumu almış için.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri. Değilim sana, çık git.
2: Heyvan sensen senin atandır. Elimizde benim keçmel vurma olmaz.
3: Diyorum kızı bana verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alırım. Diyelim o olmasın bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
3: Ben, he? Ben diyelim bir kızı görürüm danıştırım nedir de.
0: Eylek.
3: Ya. Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yarın sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, ne hal yeri henadan söhbet lazım. Hiç henanın yeri.
0: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
3: Veli, kız da hoşuma geldi. Hele işleri bulduk.
0: Onda 5-6 yüze geç, onu sen peşteş edeyim.
3: Hadi başıma olsun, eskiden istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum. Aşil, o kadar galiz danışırsan ki, gülme gönmesi ne diyeceksin? Ben özüm Tarık Nadir kitabını yarısına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıyorum. Bu bir savaşlar her zaman.
5: Ama
3: hamam,
5: hamam, ay, adam, ay. Ay hocam, ahım elmiş kez veren sen. Fiyat sahte vereceksin.
0: Ama neyin yesen? Uğursuzluğun yüzü karı
6: ol. Ağır düştüm canımdan.

0: Ben korkuram ki, o gibi evde ölmüş bir kızım, bu evde oturmağa hızlanırken, ağzı ne? Yüzünden kapları kısırmış, açarım da yüzünden alır. Pencereler de tahtayla daldan lötten mıknaklanacak. Bu ev evi, çok doyan bu yan edese, sökeceğim. Çünkü arvat, erinler ne kadar çok yüzeyse, bir o kadar yakın.
1: Vay helal! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı!
0: Vay! Vay! Vay! Eşi! Biz bu geldi geçende, bir bakmadık görek ya! Bu arvaktı, yok da kişidir!
2: Meşedi, bir kız bana ver, bu saat dedim de bu ben ne yaptın özünü bırakacaksın?
0: Niye?
2: Meşedi! Bir bana ver! Bir manat ver bu saat dedim, koruyense!
3: Meşe var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başka bir patron sakın!
0: Yok!
1: Yok! Meşe'ni, sen alın bir yapmasın!
0: Hadi rek durdur da bir yapmaz, bir yapmaz! Hüseyin! Gidin kafiye deyin ki, bu arvadın kebirini benim için!
4: Bak bir başka mesele! Neynek! Bu olmazdı, bu!

0: masrafsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 sentyabr tarihinde 2 litrelik yonca karhıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 1 kilogramlık Docal kere yağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için...

öp kişi nefesi. Kalbimde bu adda kadın yaşardı. Sonra bu ülfetin gülüşün sözü oldu yavaş yavaş soğuyor.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Uduzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum an içir.
3: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə çıx git.
4: Heyvan sən sənin atandır. İlmizdə mənim götürməli vurma olmaz.
5: Görüm, kızı mənə verirsən, ya yox. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem, o olmasın bu.
2: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de kabahca bir balaca tedarik göresen.
5: Ne? He? Ben diyerem, bir kızı görüm danıştırım, nedir de?
2: Öz sözüm. Eylek! Ya.
5: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yardım, sen de benim kimi hena koyursan, he?
6: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarır. Kocam hiç ki hena koymuram.
5: Bak, ne hal yeri hena da söhbet lazım. Hiç henanın yeri.
2: He, Meşe değil. Kız hoşuma geldi.
5: Bəli, kız da hoşuma geldi. Hələ işləri bulursun.
2: Onda 5-6 yüzə get, ona sən peşkeş edeyim.
5: Həyətən daşın olsun, nəsizdən istəyirəm. Ama siz hiç cevap vermek istəmişsiniz. Aşı, o kadar qəliz danışırsan ki, gülmək olmasın ne deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabının yazısına kadar okumuşam, ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savaplar hardan başlayın.
7: Adam, ay, adam, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
7: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

her şey belki de unutamam ellerim ellerim çıkmır fikrimden.

0: olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı,
1: Azərbaycan radiosu.
0: Verərdim, sözümüz söz olmasaydı, sənə heç gün verərdim, sözümüz söz olmasaydı.

oldu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Yıldızların gözleriyle gördüm seni gece yavrum. Dalgaların sözleriyle dindi gönül arzuları, dindi gönül arzuları. Aylar